benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta. Babacars.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 6 Mayıs 2026 Çarşamba bugün, haftayı ortaladı. Kurban Bayramı'na geri sayım başladı. Seyahat planları yapanlar gün sayıyor. Son dakikacılarda nereye gitsek diye araştırıyor hala belki. Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihleri arasında biliyorsunuz. Ve pazartesi ve salı günüyle de birleştirilerek bayram tatili 9 güne uzadı. Şimdiden kolaylıklar ve iyi tatiller diliyorum herkese. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Kral Pop Radyo mikrofonlarında olacağım. Bir hatırlatma, sosyal medya hesaplarımızı hatırlatacağım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başlayalım.

0: Hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak'tan.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50 bin TL taksitli ticari kredi ve 50 bin TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100 bin TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Migros yemekli siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
8: Migros yemek.
9: Migros uygulamasında.
10: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek. Ödemek.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evet.

0: eski QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye Beşge'ye geçin.
4: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
5: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Peki yaza hazır mıyız? Çünkü bugün etkisini göstermeye başlayacak sıcaklıklar artık yarın 30 dereceleri görmemizi sağlayacak yurdun kimi yerlerinde. Bu ani yükselişle metabolizmalar yine şaşıracak tabii. Ben daha soğuklar sebebiyle yaşadığım rahatsızlığı atlatamadan bu sıcaklıklarla nasıl başa çıkacağım? Gerçekten söz ederken bile içim sıkılıyor. Bu kez Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların ülke genelinde 6 derece artması, İstanbul'da 20 derecelere ulaşması bekleniyor. İzmir ve Antalya'da 29, Adana'da 30 dereceler olacağı tahmin ediliyor. Bu arada güneşli havanın ardından cumartesi günü için de yurdun büyük bir kesimine yönelik gök gürültülü sağanak yağış uyarısı da var. Yani yine bir çok sıcak, ardından bir yağış ve sonrasında kim bilir belki tekrar soğuk hava mı gelecek, çok merak ediyorum. Artık bu iniş çıkışların hızına yetişmemiz mümkün olmamaya

Şebnem Ferah'tan gelen müjdeli haber sonrası bu haftada festivallerle, etkinlik ve konserlerle dolu aslında. Tekrar hatırlatmak gerekirse Şebnem Ferah 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşacak ve biletler bugün saat 10'da satışa çıkacak. Bakalım kaç saniyede tükenecek biletler. Tarkan konseri gibi çift ekrandan bilet alma hazırlıkları yapmaya başlamıştır şimdi bu hayranları. İstanbul'da Bahar Festivali kapsamında ayrıca Goran Bregovic de 9 Mayıs'ta aynı mekanda Küçük Çiftlik Park'ta konser veriyor ve Open House İstanbul Festivali'nden söz etmek istiyorum. Dışarıdan görüp içini merak ettiğimiz apartmanlar, hanlar, fabrikalar, kütüphaneler, pastaneler, tiyatrolar ve hatta mimarlık ofisleri kapılarını açıyor. İKSV'nin yeni mekanı Deniz Palas, Arif Paşa Apartmanı, İTÜ Ratip Berker Kütüphanesi, Karaköy Külah Fabrikası, Markis Pastanesi, Beyoğlu Belediye Binası ve daha pek çok yapı 7-10 Mayıs tarihleri arasında atölyelere ve söyleşilere ev sahipliği yapacak. Aklınızda olsun.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere

0: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros yemek.
6: Migros uygulamasında.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money hediye. Migros, hepinize iyi
3: gelecek. Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az.

0: gerek al. Sana da bu yakışır.
1: Alışveriş gücü. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.

İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve oyuncu kadrosunda Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson gibi isimlerin yer aldığı The Odyssey ile fragman yayınlandı dün. Matt Damon'ın Odyssey rolünde kamera karşısına geçtiği filmin çekimleri için yönetmen Nolan'ın tercih ettiği destinasyonlardan biri de Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan Yasonburnu Yarımadası'ydı biliyorsunuz. O dönem çok konuşulmuştu çekimler sırasında. Film 17 Temmuz'da gösterime girecek. Bu arada Türkiye'de çekilen bir başka yapım sosyal medyada tepkilere neden oldu. Başrolünde Theo James'in yer aldığı İngiliz yapımı Fuse filminde İstanbul sahnelerine uygulanan yoğun sarı ton filtresi eleştiri konusu oldu. Zira kamera arkası görüntüler bile bu sarı filtreyle paylaşılınca masmavi İstanbul'u neden Sahra Çölü'nün ortasındaymış gibi gösteriyorlar. Hatta bu görüntü İstanbul'u hala medeniyetin gerisinde kalmış bir şehir gibi gösteriyor diyenler de oldu. Sosyal medyada oldukça konuşuldu. Türkiye premierini 45. İstanbul Film Festivali'nde yapan film Cuma günü 8 Mayıs'ta da vizyona girecek.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Kral Pop Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 6 Mayıs Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri Amerikan donanmasının eşlik etmesi için başlattıkları özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı, İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti. Siyasette manşeti belirleyen açıklama MHP Genel Başkanı Bahçeli'den geldi. MHP lideri Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özel, terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci bir muhalefet alanı olarak görmüyoruz diye konuştu. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada bir tahliye var. Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. 16 Ekim ve sonrasında doğum yapan anneler de ilave 8 haftalık izinden yararlanabilecek, ancak 11 Mayıs'a kadar başvuru yapılması gerekiyor. Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konya Spor'u oldu. Yeşil Beyazlılar Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da penaltı golüyle eledi. 1-0'lık skorla adını finale yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk finalist Arsenal oldu. Atletico Madrid'i 1-0 yenen Kuzey Londra ekibi 2006 yılından sonra ilk kez Devler Ligi'nde finale yükseldi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıdan başlayarak sıcaklık hızla artacak. Bugün İstanbul puslu 18, Ankara sağanak yağışlı 13, İzmir az bulutlu 23, Bursa parçalı bulutlu 20, Antalya parçalı bulutlu 22 derece.
3: Kral Pop Haber.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Sıcaklık 3 ila 5 derece artıyor. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinde aralıklı yağış var. Yağışlar Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ile 3. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

0: Reklam. İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak. Pop, pop,
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Akbank. Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri, obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alcazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
3: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
4: Next. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var
5: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele, kılçık koca.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
1: Aynı çek, aynı sil.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
3: Ataşan Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Ataşan gözünde, gözler üstünde.
4: Başka yere taşır Toyota.
5: Taşır da işimizi nasıl taşır?

hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
1: Ritmini yakala Magna P.
2: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.

için bir hatırlatma, spor yapıyorum, enerji yakıyorum diye yenen o yemek, yani yaktığınızdan fazla kalori almak, kilo verdirmeyi bırakın daha da kilo almanıza sebep olacaktır diyor uzmanlar. Ve yeterince su içmemek de egzersiz döneminin baş düşmanı. Antrenmanlarda bu arada rutinde kalmakta bir başka handikap. Zira vücut aynı antrenman rutinine alıştığında kaslar antrenman sistemine alışıyor. Ve tabi zamanla egzersizin miktarını ve yoğunluğunu artırmak gerekiyor. Yani her şeyin bir usulü, yolu, yordamı var diye hatırlatıyor uzmanlar.

Dizinin 3. sezonun çekimleri İstanbul'da yapılmıştı. Platformun en çok izlenen yapımları arasında yer alan casusluk gerilimi The Night Agent 4. sezonuyla birlikte ekranlara veda edecek ve henüz yayın tarihi duyurulmadı. Bu arada 20 yıl sonra gelen devam filmi Şeytan Marka Giyer 2 vizyondaki ilk hafta sonunda 67.117 seyirci tarafından izlenerek Türkiye gişesine ilk sıradan giriş yaptı. Michael Fırtınası biraz geçmiş gibi oldu tabii Şeytan Marka Giyer 2'nin vizyona girmesiyle, ama Michael da yine en çok izlenen yapımlar arasında elbet.

0: Bize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Ritmini yakala Magna P.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Anneme yakışan hediyeler vatanda.

0: Anda ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında. Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
1: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 bani hediye. Migros hepinize iyi gelecek.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var
3: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele kılçık hocam.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Fırsatları görenler hızla getire giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alcazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.

Yakamın içimdeki zemberek kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, sanata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.

6 çarşamba bugün, dün Hıdrellez'di biliyorsunuz. Daha doğrusu 6 Mayıs akşamı, yani bu akşama kadar sürüyor Hıdrellez bayramı. Dün akşam gül ağacı altına dilek bırakanlar için bir hatırlatmam var. Zira 5 Mayıs akşamı bir kağıda yazılarak ve çizilerek gül ağacına bırakılan o dilek kağıtlarının bu sabah erkenden alınması ve akarsuyu artık her yerde bulunduğunuz yerde akarsu var mı bilmiyorum ama denize veya nehire bırakılması öneriliyor. O yüzden bu ritüeli de tamamlamak isteyebilirsiniz belki, hatırlatmak istedim. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. İnanmayacaksınız ama evet, sesim hala düzelmedi ve yayını tamamlayana kadar da sesimi kullanmakta oldukça zorlanıyorum. Ama biliyorsunuz ne olursa olsun yayıncılıkta o mikrofon açılır. Konuşabildiğiniz sürece konuşmaya devam edersiniz. Ama ben şimdi gidiyorum. Yarın sabah tekrar Kral Pop Radyo mikrofonlarında olacağım. Harika bir çarşamba geçirin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Tek reklam.
1: Vanon seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 6 Mayıs Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Hürmüz'de geri adım, özgürlük projesi bir gün sürdü. Ayrıntı şöyle: Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri Amerikan donanmasının eşlik etmesini sağlayan özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı, İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti. Hürriyet'in manşetine geçelim şimdi. Adını koydu manşet, Bahçeli barış sürecinde PKK'nın kurucu

0: toplantıda siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz parçası olduğu vurgulandı. Siber güvenlikte yeni yol haritasının da ele alındığı toplantıda 16 kritik sektör belirlendi. Konya finalde Kartal Keder'de Sabah'ta logonun üstündeki başlık Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konya Spor oldu. Fenerbahçe'yi 120+2 özel mutlak butlan için çırpınanları böyle uyardı. Özel butlan bekleyenlere saraya mermer olma, toprak ol, bağrında güller yetişsin dizesiyle yol gösterdi. Halka sarılıp haysiyetsizlerin defterini düreceğiz resti çekti. Soğuklar veda ediyor. TRT Haber'den bu başlıkta Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Bahar kendini gösteriyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışlar sürecek. Diğer bölgelerde ise yarından sonra hissedilir derecede sıcaklık artacak.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimi 2 ile 3. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba, Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. Bu arada gece itibariyle dileklerinizi dilediniz mi? Evet, gün boyunca da bunu yapabilirsiniz. Bu gece 12'ye kadar vaktiniz var. Hıdır Ellez bugün baharın, yeniden doğuşun, yeniden başlamanın habercisi. Umarım tüm dilekleriniz kabul olur. Evet, Arzu Kaya ile birlikteliğiniz 2 saat sürecek. Çok keyifli bir yayın süreci sizleri bekliyor. Kulağınız bizde olsun. Günaydın Türkiye. Sen...

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar Akbank.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Agesa ile geleceğine yatırım yapan

0: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
2: lazım. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım Net, Sigortam
0: Net. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon...

0: Sütaş Ayran.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Uzunca bir süre keyfi geçirmemiz gerekiyor. Eminim birçoğunuz Kurban Bayramı tatilini şimdiden planlamaya başlamışsınızdır. Haklısınız da. Bu tatile ihtiyacımız var hepimizin. Unutmayın, nereye giderseniz gidin. Tatilde de olsanız Kral Pop Radyo en güzel şarkılarıyla sizlere eşlik etmeye devam edecek. Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve keyifle dinleyeceğiniz bir şarkı daha. Manifest daha iyi.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Vakıfbank Spor Kulübü, biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.

0: yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Stanley The Aerolite Transit Mark 0.47 litre açık pembe

0: verdiğim hediyeleri pazarlamada.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Bazı konulara çok şüpheyle yaklaşıyor musunuz? Her şeye şüpheyle yaklaşmanın sizi yanlış bilgiden koruduğunu mu düşünüyorsunuz? Bilimsel veriler tam tersini söylüyor. Uzmanlar aşırı şüpheci bir tutumun kişiyi gerçeklerden uzaklaştırarak komplo teorilerine ve yanlış yönlendirmelere daha açık hale getirdiğini söylüyor. Aslında her şeye şüpheyle yaklaşmak sadece size değil, karşınızdaki insanlara da zarar verir. Acaba her şeye şüpheyle bakma durumunu bir kenara mı bıraksınız? Emin olun kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Evet, güzel bir çarşamba sabahı en güzel şarkılarımızla devam ediyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimizi görüyorum. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Türkiye.

0: vadi beni.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Sıcaklık 3 ila 5 derece artıyor. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sakarya, Ankara ve Çam...

Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da yeni saatteyiz ve Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Sıradaki şarkı Kral Pop Radyo Top 20 listesinin 11 numarasında yer alıyor. Blok 3, ne yapıyorsun mesela? Blok 3 sadece bir şarkısıyla değil, toplamda tam 3 şarkıyla Kral Pop Radyo Top 20 listesinde. Bir numarada ise biliyorsunuz Kusura Bakma yer alıyor. Ama şimdi 11 numarayla devam edeceğiz. Yani en sevilen Blok 3 şarkılarından biri. Ne yapıyorsun mesela?

0: yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot garaj shop'u
2: ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz...

0: benim olsun mu?
1: Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
1: Bu?
3: Bu?
1: Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yanına gitti. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşın kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
13: Hem de hiç para vermeden.
14: Abonelik de yok. Aidat da yok.
12: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
15: Ne istersen Neon 1.
16: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
17: Next. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
18: Bize huzur lazım.
19: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6

Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Öğrencilere güzel bir haber. Özellikle anne ve babalar bu habere çok sevinecekler. Toplum sağlığını korumak ve çocukluk çağı obeziteyle mücadele etmek için okul kantinlerine düzenlemeler geliyor. Örneğin beyaz ekmeğe vitamin zorunlu hale gelecek. Okullarda sağlıksız ürün satışı sınırlandırılacak. Ambalajların üzerinde renkli uyarı sistemi olacak. Okul gıdası logosu bulunmayan hiçbir ürün satılmayacak. Sadece gıda değil, içme suları da mercek altına alınacak. Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği kriterlere uygun ürünler yer alacak kantinlerde. Böylelikle çocuklarınızın okul kantininden yediği, içtiği her şeye güvenebileceksiniz. Bu da iyi haber.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

yeniden hayat buluyor. Projenin dördüncü teklisi işte öyle bir şey. Bu keyifli şarkıyı bu defa Fatma Turgut yorumladı. Tarü Şarkıları albümünün dördüncü teklisi işte öyle bir şey tüm dijital platformlarda yayında. Haberin ayrıntıları için kralmüzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklayabilirsiniz.

Kral Pop Radyo'da müzik dünyasından son haberlerle devam ediyoruz. Türk pop müziğinin söz yazarlığında iz bırakan isimleri Çiğdem Talu ve Zeynep Talu'nun Zamansız Eserleri, Talu Şarkıları projesiyle yeni nesil yorumcularla

attığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: biriktiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan...
5: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
3: Next. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına alın.

0: KTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Tek reklam.

sunuyor. Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Roborock Saros Z70 robot süpürge 74.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
1: Borusan Next. Çay başka, çay kurban başka.
2: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Anker Soundcore Sleep A30 kulak içi Bluetooth kulaklık 9.999 lira. Maksimum.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
4: Atason gözünde, gözler üstünde.
5: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.

0: Sıcaklık 3 ila 5 derece artıyor. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinde aralıklı yağış var. Yağışlar Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ile 3. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel. ETS sizin için seçti.

0: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de.
1: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
2: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Jürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Her şeyim var anne.

0: gelen yeni hediyeleri pazarlamada.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell

0: yapmak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoman,
5: değerinde Trink sat. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerinde

0: Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla. Taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: verdiğim para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: ...5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ilerliyor.

metni üzerinde anlaşmaya yaklaştı. Axios'un haberine göre Amerika önümüzdeki 48 saat içinde İran'ın anlaşmaya yanıt vermesini bekliyor. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında 5. duruşma gerçekleşti. Mahkeme İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Dava 1 Temmuz ertelendi. Siyasette manşeti belirleyen açıklama dün MHP Genel Başkanı Bahçeli'den geldi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Bahçeli, Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özel, terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci bir muhalefet alanı olarak görmüyoruz diye konuştu. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu ofisinde silahla vuruldu. Ağır yaralanan Çavuşoğlu'nun durumu ciddiyetini koruyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıdan başlayarak sıcaklık hızla artacak. Bugün İstanbul puslu 18, Ankara sağanak yağışlı 13, İzmir az bulutlu 23, Bursa parçalı bulutlu 20, Antalya parçalı bulutlu 22 derece. Kral Pop.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Hava sıcaklıkları artık bu hafta itibariyle artıyor değil mi? Öyle söylemişti meteoroloji uzmanları. Hafta ortası itibariyle yükselecek. Peki sonra yazlık kıyafetleri çıkarmaya başlayacağız. Öyle mi? Çoktan çıktı mı yoksa? Dolabın üst rafındaki yazlıkları yavaş yavaş indirmeye başlayanlar burada mı peki? İnce tişörtler, güneş gözlükleri, geçen yazdan kalan o parçalar ve klasik cümle. Bunu geçen sene de çok giymiştim. Peki bu sene mevsim değişince hava sadece değişmiyor tabii, ruh halimiz de değişiyor, kıyafetlerimize yansıyor, üzerimizde taşıdığımıza göre de bir tavrımız değişiyor değil mi? Güneşli havaların insanların enerjisini arttırdığını biliyoruz, o yüzden ilkbahar dediğim biraz da yenilenme hissini getirir beraberinde. Eğer bunu yaşıyorsanız ne mutlu, tazelenmiş bir enerjiye sahipsiniz demektir.

ve tüketici tarafından da tepkiyle karşılanmıştı. Bu sene devam eder mi bilmiyorum. Bir sosyal araştırma var karşımda. İnsanlar kendini rahat hissettiği alanda daha uzun süre vakit geçirmek ister deniliyor. Yani taksimetre uygulamasına devam ederse kafeteryalar, bu olumsuz yansıyacak onların işlerine belli ki. Ve şunu da bilmeleri gerekiyor bu süreci işletmeye çalışanların. İnsanlar eğer sizin kafeteryanızda oturmayı tercih ediyorlarsa uzun uzun, bunun sebebi sizin sağlamış olduğunuz o güzel ortam. Amaç zaten bu ortamı sağlamak değil mi? Yani burada sadece ticaret yapılmıyor aslında. Bir sosyal ortam da oluşturuluyor. Bunun farkına varmak gerekiyor. Sana

Türkiye'nin birçok noktasında, birçok şehirde peş peşe açılan kafeler, kahve noktaları, değil mi? Çok fazla artık Türkiye'de bu tarz sosyalleşme alanları var. Peki kahvede oturma süreleri, yani kafede oturma süreleri diyelim biz buna. Bir süreniz var mı? Kahve biter, sohbet devam eder. Bazen mesele kahve değildir, ortam iyi gelir, iyi hissettirir. Geçtiğimiz sene çok konuşmuştuk. İşte kafeteryalarda adeta taksimetre gibi bir süreç işlemeye başladı denilmişti. Hepsinde değil ama bazılarında İstanbul'da.

0: Reklam. Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 5

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

ama yürürken olabiliyor mesela. Çünkü hareket etmek zihni de açıyor ve yürüyüş yapmanın stresi azalttığı bilinir. Düşünce akışını da rahatlatıyor bir taraftan. Çünkü üzerimizdeki stres baskı azaldığı zaman daha rahat düşünebiliyoruz. Bazen çözüm masada değil. Sürekli çalışmak, sürekli masa başında oturuyorum diyenlerden de olabilirsiniz belki ama çözüm bazen masa başında otururken, düşünürken gelmiyor. Yolda geliyor, hareket ederken geliyor. Belki spor yaparken, belki yürüyüş yaparken geliyor. Kalp.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık 3 ila 5 derece artıyor. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinde aralıklı yağış var. Yağışlar Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Telefonlarınızda ne kadar fotoğrafınız var? Çok fazladır diye tahmin ediyorum, artık arşivleniyor bunlar. Fotoğraf çekmeden önce bir ortamı kurguluyor musunuz peki? Bir şeyi yaşamadan önce fotoğrafını çekmeye başladık, farkında mısınız? Yemek geliyor mesela, önce kamera açılıyor. Güzel bir manzara, hemen telefon çıkıyor. Önce kayıt. Çünkü artık anı saklamak istiyoruz. Yaşadığımız anları saklamak. Dijital davranış çalışmalarında insanların güzel anıları kaydetme ihtiyacının her geçen yıl daha fazla ortaya çıktığı, daha fazla hissedildiği paylaşılıyor. Neden? Çünkü bizim değişimimizle ilgisi yok sadece. Aynı zamanda teknolojinin gelişmesiyle de alakası var. Telefonlar o kadar yüksek kalitede, yüksek çözünürlükte fotoğraf ve video çekmeye başladı ki eskisi gibi, deyim yerindeyse, çamur gibi görüntüler olmayacağı için o anı en güzel haliyle kaydetmeye çalışıyoruz. Ama şunu unutmamak lazım, bazen en güzel an telefonsuz olan, yani onu çekmekle uğraşacağımıza o anın farkındalığını yaşadığımızda ortaya çıkıyor.

Reklam. Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.

0: Erkom.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
1: Pilot garaj yapı ekspertiz.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.

0: benim olsun mu?
1: Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
1: Bu?
3: Bu? Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

dinleyicilerimize soralım. Şöyle bir sosyal çevrenizi gözden geçirin, iş arkadaşlarınızı gözden geçirin. Biri sizin yanınıza geldiğinde sosyal çevrenizden, arkadaş çevrenizden ya da iş çevrenizden ya da okuldan enerjiniz değişiyor mu? Biri yanınıza gelir, bir anda ortam da değişir. Daha çok konuştuğu için mi? Değil, hissettirdiği şey yüzünden aslında. Çünkü enerji dediğimiz şey gerçekten geçiyor. İşte bir sosyal psikoloji araştırması bunu çok güzel yorumlamış. İnsanların ruh hali çevresindekileri doğrudan etkileyebilir deniyor. Yani deriz ya birinin enerjisi için konuşurken çok iyidir onun enerjisi, geldiğinde değiştirir. Ya da çok kötüdür aman uzak kalsın, yaklaştığı anda üzerimize çöker onun kötü enerjisi diye. O yüzden bazen iyi hissetmenin yoludur doğru insanlarla vakit geçirmek. Belki de kötü enerjisi olduğunu düşündüğünüz ve elini sıktığınızda bile ondan olumsuz etkilendiğinizi düşündüğünüz insanın sizinle bir uyumu yoktur, bağı yoktur. Zorlamaya

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda sizlere birçok organizasyondan, konserlerden, söyleşilerden, sergilerden bahsediyoruz. Bakın işte bir yenisi daha var sizlerle paylaşmak istediğim. Taş plaklardan günümüzün dijital müzik üretimine uzanan Türkiye müzik tarihinin tüm birikimini ve çeşitliliğini bünyesinde barındıran Tarihi Un Kapanı İMÇ, yani Müzikçiler Çarşısı'nda gerçekleşecek olan İMÇ Müzik Günlerinden bahsedeyim. Müzik sektörünün farklı kuşaklarını ve tüm paydaşlarını aynı zeminde buluşturmayı hedefleyen kapsamlı bir etkinlik. Çeşitli konserler, söyleşiler, sergiler ve müzik sektörünün farklı kuşaklarını da bir araya getirecek İMÇ Müzik Günleri 9-10 Mayıs'ta İstanbul Tarihi Un Kapanı İMÇ Müzikçiler Çarşısı'nda. Medya sponsoru Kral Pop Radyo ve

0: Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: Reklam. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
4: Atason gözünde, gözler üstünde.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankart mobilde ve bankart.com.tr'de.

0: İşte biriktirebildiğim kadar.
1: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bir

odaklanıyor bu mutluluk belki de. Olabilir mi? Bazen o mutluluk yaşanan şey değil, yaklaşan şeyin mutluluğu. Umuyorum sizin de hayatınızda güzel beklentiler vardır ve yaklaştıkça sizi heyecanlandırır mutluluklar. Güzel bir gün diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

6. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ile 3. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Tek reklam.
1: Vanon seni Vava Kars'a götürür.
2: Ledeyleri vardı. Yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar dedi. Amerikan basını İran'la savaşı sona erdirmek için bir mutabakat üzerinde anlaşmaya yaklaşıldığını yazdı. Anlaşmanın maddeleri arasında İran'ın nükleer zenginleştirmeyi en az 12 ila 15 yıl durdurması, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırması, dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması ve her iki tarafında Hürmüz Boğazı'ndan geçişe ilişkin kısıtlamaları kaldırması yer alıyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan sert tepki geldi. Bir hükümlüyle bütün bu işler nasıl yapılacak diye sordu. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük iddiası 1 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme İmamoğlu davasının tutuksuz yargılanan sanı Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine de karar verdi. Faili meçhul dosyalara yönelik başlatılan çalışmalar sayesinde bir dosya daha aydınlatıldı. Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği belirlendi. İki zanlı gözaltında. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi heyecan artıyor. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım da başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı. Fenerbahçe'de seçimli genel kurul 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar artık Mayıs ortalamasında seyrediyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 22, Ankara parçalı bulutlu 18, İzmir parçalı bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 25, Antalya parçalı bulutlu 23 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcaklık 3 ila 5 derece artıyor. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinde aralıklı yağış var. Yağışlar Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel. ETS sizin için seçti.

6 Mayıs Çarşamba hafta ortası saat 16 itibariyle yeni saatte günün gelişen olaylarını haber merkezimiz paylaştı. Hemen ardında ise Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da 24 saat dinlediğiniz harikulade şarkılar tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Demir Ali Çelik ben eşlik ediyorum. Gündemde konu başlıklarımız ve paylaşacağımız şarkılarımız var. Trafikteki dinleyicilere iyi yolculuklar, iyi çalışmalar herkese. Blok 3 ne yapıyorsun mesela dinleyelim, devam edelim. Herkese merhaba.

Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Jürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
3: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.

Baharın müjdecisi Hıdrellezimizi kutladık hep birlikte. Belli başlı ritüeller, hedeflerimiz, hayallerimiz doğrultusunda yapılması gereken birçok sosyal medyada da karşımıza çıkan paylaşım vardı. Ama en bilineni gül ağacına dileklerimizi, hedeflerimizi yazmak, çizmek ve sabah alıp denize atmak bu dilekleri birçoklarımız gerçekleştirdi. Hedeflerimiz, hayallerimiz umarız kabul bulur. Kral Pop Radyo'da 6 Mayıs şarkıları, Sefo ve Demet Akalın'ın geçtiğimiz yaza damga vuran şarkıları Yerinde Dur'la devam ediyor.

Bu yıl özellikle baharı beklerken hava sıcakları mevsim normalleri altında seyretti. Yağışlı günleri yaşadık ve hafta başı meteoroloji tahminlerinde haftanın ikinci yarısı itibariyle sıcaklıkların hızla artacağı yönünde öngörü vardı. Nitekim dün itibariyle hissetmeye başladık. Hem baharın bayramını kutlayarak aynı zamanda bugün sıcaklıklara yansıdı. Önümüzdeki günlerde özellikle batıdan başlayarak sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Hafta boyunca da 23-26 dereceler aralığında yaz değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor hava sıcaklarını. Tabi doğu bölgelerimizde haftanın kalan günlerinde yağış görülmeye devam edecek öngörüsü de var. Emre Fel, Funk Takıl, Bir Güldür.

0: Eler Media Markt'ta. Anker Soundcore Sleep A30 kulak içi Bluetooth kulaklık 9.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de Media Markt'ta gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar mediamarkt.com.tr'de. Media Markt.
1: Fırsatları görenler hızla getire giriyor. Çünkü getirde yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Biz

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsınız?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
4: Ne diyorsun ya? Herkes biliyor ki sen benimle mecburiyetten evlisin.
5: Neyim Dicle? Mecburiyetten falan evli değilim. Dicle bak, ben bu evliliği mecburiyetten sürdürmüyorum. Vicdan azabıyla sürdürmüyorum.
6: Anlamadım. Peki neden sürdürüyorsun?
4: Aşık mısın ona?
5: Elisa dur bekle. Allah aşkına dinle beni.
4: O fermandan hiçbir farkın yok. Kardeşinin kanı var ellerinde.
7: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmaları dün oynanan Beşiktaş Spor Konya Spor mücadelesiyle devam etti. Konya Spor 90+8'de penaltıdan bulduğu golle Beşiktaş'ı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elemiş oldu ve finale çıkan takım Konya Spor oldu. Şimdi 13 Mayıs'ta Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşmasının galibiyle Konya Spor final müsabakasını gerçekleştirecek ve yılın Türkiye Kupası sahibi final müsabakası sonrası öğrenilmiş olacak. 6 Mayıs ve hafta ortası çarşamba akşamına doğru ilerliyoruz. Manifest'le bu kez başrol sensin dinleyelim.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana
2: ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Ayla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alcazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında 10 bin lira üzeri Braun kişisel bakım ürünlerinde peşin fiyatına

0: Binbir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
5: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar Türkcell.com.tr'de.

Her an en sevdiğimiz şarkılar, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Bu arada yepyeni şarkılar da eklenmeye devam ediyor. Ortaklıklardan projelere, tüm bunlara kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ayrıca listelerimiz, birçok veri derlenerek hazırlanan listelerimiz de kralmüzik.com.tr adresimizde. Şimdi son haftaların severek dinlediğimiz şarkılarından biriyle daha devam edeceğiz. Öncesinde ise benzine 2 lira fiyat artışı gerçekleşti ama Eşel Mobil Sistemi nedeniyle zam 50 kuruş olarak pompaya yansıyacak. Bugünün gündem haberlerinden biri. Ayrıca İSKİ baraj doluluk oranları takip ettiğimiz verilerden son yıllarda, çünkü özellikle geçtiğimiz yaz ve ondan önceki yaz kuraklık endişesiyle çokça konuştuğumuz konu başlıklarından biriydi. Şu an için %71,81'lik bir doluluk oranı var. Tasarrufa, sadece su değil her anlamda tasarrufa özen göstermemiz gerekliliğini hatırlattık bir kez daha. Şimdi Derya Ulu, hani Pop'un kralında.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit...
2: Anneler günü hediyeleri Pazarama'da.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo'da.

0: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türk diye soruyorlar.
1: Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: bonusları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evideya, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: Ritmini yakala Magna P.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Çeşitli konserler, söyleşiler ve sergilerle müzik sektörünün farklı kuşaklarını ve tüm paydaşlarını bir araya getiren İMÇ Müzik Günleri 9-10 Mayıs'ta İstanbul Tarihi Unkapanı İMÇ Müzikçiler Çarşısı'nda. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

bahar havasını yaşamaya başladığımız hafta ortası çarşamba akşamına ilerliyor zaman. Tabii batıdan başlayarak altını çizelim bu kısmı. Haftanın kalan günlerinde de sıcaklar artmaya devam edecek bu arada, öngörü bu. Bugünkü yayınımızı tamamladık. Eve dönüş yolculuğunda olan, yolculuğa çıkacak olan herkese iyi yolculuklar diliyorum. İyi çalışmalar bugün için son kez herkese. Birazdan Bay J harika enerjisi, şarkıları sohbetiyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da olacak. Ve yarın saat 16'da görüşmek üzere.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Da Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimi 2 ile 3. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus Bay J'yi sunar.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

milletim, Kral Pop Radyo'da çarşı akşamı. Gençler her şeyin kısaltmasını seviyor. Yeni nesle hitap etmek için her ay bir harf eksiltiyorum. Ağustos, Eylül gibi çarşambalara çık demeye başlayacağım. Akşamına hoş geldin. Bakın her şeye adapte olabilirim ama bu sabah markete gittim ve size son kararımı söylüyorum millet. Ben artık yapamayacağım. Ne olur zengin bir kadın beni evlat edinsin. Evlat derken evlat olur, nikah olur, dayısı, elçisi olmamı ister. Okey, benim için okey. Maaşım dün yattı, bugün bitmemeliydi. Hayır! Geç buldum, erken kaybettim. Nakit yok, nakit. Ödemelere gidiyor, sonra da biliyorsunuz zaten fantezi para harcıyoruz. İleride bir testik çıkmayacağı öngörüsüne göre ödeyebileceğimizi umduğumuz kredi kartlarımız. Yani bugün bir leblebi satın alırsam, bir tek leblebi, o leblebiyi gelecekte ödüyorum ben arkadaşlar. Bir nevi çok dandik zamanda seyahat gibi bir şey. Çok dandik ama. Size yeni heyecanımı söyleyeyim mi? Böyle kalbimi küt küt attıran böyle. Her ay elektrik faturası mail olarak geliyor e-postayla. O e-postayı açarken yaşadığım heyecanı hayatımın aşkı canım karımın elini tuttuğumda yaşamıyorum. Hatta karımla beraber evde bunu bir aktivite olarak kullanıyoruz evde. Aşkım aşkım diyorum, elektrik faturası gelmiş, hazır mısın? Ha, hazır mısın? Ay elim ayağım titriyor. Ay hadi diyor, çay koyuyor iki bardak. Açıyorum, açıyorum. 2750 lira oley! La la la la la la la la la la la la. Geçen Ağustos ayında bir kez 9250 lira elektrik faturası ödedim. Bunun bir daha gerçekleşmemesi için bu sene önlemler aldım. Geri tepti. Önlemler iyiydi ama mum yakacağız dedim. Karım gitti parfümlü bir mum aldı 5950 liraya. Enerji hissesi alırdık. Ama karımın sihirli bir lafı var. Aşkım bu el yapımı. Demek ki el elden üstündür lafı. Kesinlikle boş bir laf değil. Sonra statik elektrik partisi verebiliriz. Eve 20 arkadaşını çağırıyorsun. Hepsine yün kazak giydirip trampolinde zıplatıyorsun. Sonra herkes aynı anda televizyonun arkasındaki metal kısma dokunuyor. Yarım saniyelik bir dizi keyfi için değer mi? Siz karar verin. Ben mucidim. Fakir değilim. Sonra aynalı oda deneyi var. Mesela salonun her yerini aynayla kapla. Bir tane mum yak. Işığın yansımasını sonsuz döngüye sok. Teoride içerisi stadyum gibi aydınlanmalı. Pratikte sadece kendi şaşkın yüzünü 500 farklı açıdan görüyorsun. Değer mi siz bilirsiniz. Benim ihtiyacım yok. İyilik yapıp denize atıyorum şu anda. Başka bir şey değil yaptım. Bulut depolama. Kelimenin tam manasıyla bulut depolama.

Valla sabah markette inanamadım fiyatlara ya. Karım diyor ki akşam Aslılara kahve içmeye gidelim diyor. Yok diyorum 3,5 kilometre benzin yakamayız o kadar. Ve yan sokakta Emrelere gidelim. Yok diyorum yürürsek enerji kaybedip yemek yemek zorunda kalırız sonra. Su içeriz. Hanımlar, büyüklerimizin bir bildiği var. Fakirle evlenilir ama cimriyle asla derler. Niye? Çünkü fakir adamın ekmeği yoktur ama bölüşecek gönlü vardır. Cimri adamınsa her şeyi vardır, hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi yoktur. Şimdi Kral Pop Radyo'da bir adam ki, Bayşe, bir adam ki şirkette 3 dakikalık anonslar için anlaşıp 3,5 dakikadan kısa anons yapmıyor. Ama para ekmek filan istemeyin. Anons uzun olur o kadar. Yani gözünüzde küçülmesin, bir şey istemeyin.

0: Alo Ayşe, çabuk ol.
1: Ne var?
0: Bambi'deyim. Yeni yaz sezonu 1999 TL'ye düşmüş.
1: Yeni sezon. Her şey mi?
0: Evet. Baktığımız ayakkabı 999 TL. Bambi'de kadın ayakkabı ve çantalar 1999 TL ve altı fiyatlarla tüm Bambi mağazalarında. Anneler gününüz kutlu olsun.
2: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Ritmini yakala. Magna P.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
5: Anneme yakışan hediyeler

0: Nissan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
1: Borusan Next. Ben böyle taksiye girebileceğim.

0: Canım Garo.
1: Ula senin ne işin var
0: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
0: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam.
3: Garaj Şoför Ekspertiz. İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Aşk mı arıyorsunuz? Prime Video tutkuyla sunuyor. Romantizmin doruklara çıktığı Sev Beni Sev Beni ile yürek burkan bir aşk hikayesi sizi bekliyor.
3: Sendeki şey ne?
2: Ve tehlikeli yasaklarla dolu Off Campus'te kimyasal çekimin kuralları yeniden yazılıyor. Daha fazla aşk ve tutku. Şimdi burada Prime Video'da. Amazon Prime gereklidir.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka. Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da. Çay başka, çay kurban başka.
2: Ben Dicle'yi neyin mutlu edeceğini biliyorum.
3: Neyin mutlu olacakmış Dicle?
2: Dicle bugün Erkan Bey'e boşanma davası açtı.
4: Ne diyorsun yav sen?
5: Hele şükür sonunda bugün ben güzel bir haber alabildim.
4: Ya seni karına alıp götürüyorlar, sen burada yatıyorsun hala ya.
6: Götürmüş lan benim karımı, hayırdır?
4: Dicle seni boşayacakmış.
5: O zaman hadi parmağını bas bakalım. Hepimiz için de hayırlı olsun.
7: Sevdiğin Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da. Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Ne haber millet? Umarım keyfiniz iyidir. Bu çarşamba akşamı vaktinizin bir kısmını benimle geçirmeye karar vermiş olmanız çok kibarca bir hareket. Aynı zamanda şunun da göstergesi. Şu anda yapacak bundan daha iyi bir şeyiniz yok. Hayatınızda yok. Bir seçeneğiniz yok. Ya. Bekar genç adam, sana sesleniyorum. 35 yaşındaki Hasan isimli şu anda beni dinleyen bekar kankam. Sana. Benim programa bayılıyorsun. Her gün kaçırmadan dinliyorsun. Hem ruhuna hem beynine çok iyi geliyor program. Peki arkadaşın Kamil. Şu anda arayıp dese ki Pampa, eve bir kız arkadaşımı çağırdım. 8 kız geldiler. Hepsi çok fena yıkılıyor. Ne olur yardıma gel dese. Bununla Kral Pop Radyo'da Bahçe'nin Dillere Destan programı dinlemek arasında kalırsan. Gerçekten arada kalır mıydın yoksa şu anda full kolpa mı yapıyoruz? Ha? Kölpa. Bu arkadaşlar bu vallahi bu billahi bu. Yani Türkiye akşam saatlerinde arabanızdasınız. Yolda trafik sıkışmış, size daha iyi gelecek bir şey yok. Hiç beklemeyin öyle. Birdenbire otoyolda Rus dans grubu sıkışan trafikte pencerenin yanına gelip deli deli dans edecek falan. Öyle bir şey olmayacak. Bana. Anneme ev satın aldığımı aldıktan 3 sene sonra söyledim. Bir anda söyledim. Kiran ne kadar diye sordu geçenlerde. Ne kirası dedim. Kendi evimde oturuyorum. Tepkisi ne oldu sizce? Aynen şöyle. Sen kendi evinde. Şakalarını radyoya sakla oğlum. Kiran ne kadar kiran? Hiçbir zaman asla bu kariyerle bir şey sahibi olabileceğime inanmadı. Diğer yanda ben sayısız ev satın aldım. Ancak 3 evlilik yaptım. Ve yine bence yani mal varlığım başkalarında duruyor diye ben almadım sayılmaz öyle değil mi? Yani benim bence hala oralar sadece yasalar gereği şeyler oldu yani. Bir şey oldu mutlaka yani orada. Ya anne dedim palyaçoluk yaparak ev sahibi oldum. Ne diyorsun buna? Kiran ne kadar diye sordum. 100.000 lira dedim ve evime döndüm. Bakın vizyonsuzlukla savaşım orada son buldu. Şimdi dişlerimi yaptırmak için borç istemeyi düşünüyorum. Onun için normal olan bu aslında. Var aslında param ama madem sabit fikirleri var ödesin bence. Değil mi? Çünkü dişlerimi yaptırmam için 400.000 liraya ihtiyacım var. Parayı biriktirmek üzereyim ama sakın karıma söylemeyin arabayı değiştirir. Evet. Vallahi bu gece artık farklı metotlar düşünüyorum. Ağzıma ketçap doldurup ah diş etlerim deyip yemek sofrasına çıkartmayı düşünüyorum. Belki biraz ciddiye alır meseleyi diye. Düşün sofraya o halde oturmuşum. Hanım karşımda salatasını yiyor. Ben ağzımda ketçapla hayatım dişlerim gidiyor acil fon lazım diye inliyorum. Kadın büyük ihtimalle istifini bozmadan şey der. Ya yeni araba alacağız koltuklar kirlenmesin ağzına mukayyet ol. Koskoca adamsın ağzını kapalı tutamıyorsun. Ve koskoca kadınsın ağzını kapattığını görmedim. Bık. Ya evde para konuşmak var ya bu iş çok ilginç bir hal alıyor bazen. Adam maaşını alıyor. Bu ay biraz biriktireceğim diyor. İçten içe gülümsüyor. O gülümseme 3 gün sürüyor. 3. Eş faktörü var. O 3 günün içinde hiçbir şey söylemiyor. Sessiz adeta dünyayı yöneten 5 aile gibi. Biz çok tatlıyız. Proaktif yaklaşım. Peki Bay J ben Kral Pop Radyo'da kalın. Az sonra yine buradayım.

Birikim yapanlara bir sorun var. Paranız öyle köşede durunca sizin de siniriniz bozuluyor mu? Beni bozuluyor. Öyle köşede birikirken bir yandan da işime yarasa fena olmazdı bence. Eminim siz de öyle düşünüyorsunuz. Ama sadece biz değil, QNB de bizim gibi düşünmüş olacak ki QNB Plus programını oluşturmuş. 300 bin liradan başlayan birikimlerinizi QNB Plus'ta değerlendiriyorsunuz. Hem birikimlerinize birikim hem de hayatınıza yeni ayrıcalıklar katıyorsunuz. Mesela nedir bu ayrıcalıklar, bahsedeyim hemen. Dijital kanallardan yapacağınız EFT FAST işlemlerinde ücret ödemiyorsunuz. Birikimlerinize ek %1 faiz oranından faydalanıyorsunuz. Şubeye gittiğinizde sıra beklemiyor. Diğer ATM'lerden ücretsiz para çekebiliyorsunuz. Açıkçası bu ayrıcalıklar beni bayağı cezbetti. Sizi de cezbettiyse o zaman diğer ayrıcalıkları incelemek ve birikimlerinizi QNB Plus'ta değerlendirmek için qnb.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'ta olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50 bin TL taksitli ticari kredi ve 50 bin TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100 bin TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Alo Ayşe, çabuk ol.
4: Ne var?
3: Bambi'deyim. Yeni yaz sezonu 1999 TL'ye düşmüş.
4: Yeni sezon, her şey mi?
3: Evet, baktığımız ayakkabı 999 TL. Bambi'de kadın ayakkabı ve çantalar 1999 TL ve altı fiyatlarla tüm Bambi mağazalarında. Anneler gününüz kutlu olsun.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek.
2: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Atason gözünde, gözler üstünde.
3: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: aziz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
6: Hem de hiç para vermeden.
7: Abonelik de yok. Aidat da yok.
5: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
8: Ne istersen Neon 1.
9: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakika...

0: dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ritmini yakala Magna Pack.
2: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Her şeyim var annem.

0: tahminlerini hediyeleri pazarlamada.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'la Bay J devam ediyor.

Merhaba dinleyiciler. Bay J ben. Kral Pop Radyo'da çalışıyorum ve bu akşam size açık konuşacağım. Bence yaşadığımız son normal yıl 2019 senesiydi. Ve o yıldan beridir hiçbir şey doğru gitmedi. Hiçbir şey olması gerektiği gibi çalışmıyor. Sanki alternatif bir gerçekliğe geçtik ve hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Herkes duygusal ve fiziksel olarak sınırda veya eşikte. Zaman aşırı hızlı ve aynı zamanda son derece yavaş akıyor ve bildiğimiz dünya artık yokmuş gibi hissediyor. Şimdi lütfen söyleyin, sizden ne haber ya? Sizden ne haber millet? Şimdi ben bir şey konuşacağım, siz bir düşünün bu söyleyeceklerimi. Şimdi erkek çiş yaptıktan sonra... Ya kusura bakmayın ama dünyaya bir dönmemiz gerekiyor. Tamam, evrensel işi hallettik biraz önce. Erkek çiş yaptıktan sonra klozet kapağını indirmesi bekleniyor. Doğru mu? Doğru mu Ayşem? Peki. Birçok kadın klozet kapağını doğru yerde bulmak istiyor. Kendine göre doğru. Sosyal ortamlarda veya flörtleşirken bunu anlayabilirim. Çünkü adı görgü oluyor. Evlilik çatısı altında birlikte yaşayan çiftlerde bunu kabul etmem imkansız. Hani evlilikte hayat müşterekti? Kadın erkek eşitliği vesaire. Adam tuvalete girince bir klozeti yukarı kaldırıyor. O bir hareket. Kadın kızmasın diye bir klozet hareketi daha aşağı. Kadın hiçbir şey yapmıyor. Her tuvalete geldiğinde sistem hazır onu bekliyor. Geliyor ve gidiyor. Ben de diyorum ki bu ev işinin kurum dahilinde paylaşılması daha doğru olmaz mıydı? Oh, düşünüyorum da 2019'dan beri dünya bozuldu diyorum ama aslında dünya değil, biz de fena sayılmayız değil mi? Ha? Dünya aynı dünya. Döndü, dönüyor, dönecek. Biz bir yerden sonra bu kadarına razıyım dedik ve orada kaldık. Gerçekten. Yani gelişme sınırımıza mı geldik? Artık yapay zeka gelişecek kendi kendine. Biz onu geliştirdik ve bıraktık. Kendi kendime soruyorum. En son ne zaman gerçekten birini dinledim? Yani kulak vermedim, telefona bakmadım. Aklım başka yerde değildi. Ne zaman? Hatırlamıyorum. Çünkü herkes konuşuyor ama kimse dinlemiyor. Mesela sosyal medyada herkes yayın yapıyor. Düşünsenize 8 milyar insan aynı anda konuşuyor. Kim dinliyor bunları? Kim dinliyor? Ben bile bazen kendi söylediğimi dinlemiyorum. Söylüyorum, nereye gittiği belli değil. 35 yıldır radyo sunuculuğu yapıyorum. Bu işin özü dinlenmek aslında ve dinlemek. Dinleyiciyi, şehri, o günkü havayı, insanların ne hissettiğini dinlemen lazım. Şimdi bakıyorum herkes kulaklıkla geziyor. Kulaklıkla geziyorlar ama radyo dinlemiyorlar. Podcast de dinlemiyor. Sadece dış dünyayı kapatıyorlar. Dışarının sesini kesen kulaklıklar popüler. Bunu icat eden dahi, bunu yaygınlaştıransa şeytan. Şu bu noktada şunu söyleyeceğim. Siz şu an beni dinliyorsunuz. Arabanızdasınız, trafikte sıkışmışsınız. Belki evdesiniz, belki yorgunsunuz ama buradasınız. Bu küçük bir şey değil. Gerçekten yani 8 milyar insan aynı anda bir şeyler söylerken siz buraya kulak verdiniz. Bakın bence gerçekten çok daha iyi bir şey yapıyor olabilirdiniz. 10 bin gününüz kaldı. İyi kullansanız. Hadi be kankam. Kral Pop Radyo burası. Bay J'yi dinliyorsunuz. Ayrılmayınız.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 6 Mayıs Çarşamba, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırması, dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran fonunu serbest bırakması ve her iki tarafında Hürmüz Boğazı'ndan geçişe ilişkin kısıtlamaları kaldırması yer alıyor. Sabah.com.tr var sırada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. Eleştirilerinin hedefinde muhalefet belediyeleri vardı. Yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar diye konuştu. Sözcü.com.tr ile devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan sert tepki geldi. Dervişoğlu, bir hükümlüyle bütün bu işler nasıl yapılacak diye sordu. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye bakalım. Yüksek Seçim Kurulu'nda başkanlık seçimi vardı. Serdar Mutlu, YSK'nın yeni başkanı seçildi. Başkan vekili ise İsmail Kalender oldu. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği, Instagram şifresinin değiştirildiği, hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı belirlendi diyor Habertürk.com'da. Spor. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi heyecan artıyor. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım da başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı. Bu arada kongrede adaylığını açıklayan Barış Öztürk, Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini bildirdi. Hakan Safi ise adaylığını sürdürüyor. Sarı lacivertlerde seçimli genel kurul 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Bayern Münih'e konuk olacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Gündem.
0: Net gündem.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İnsanlığın en büyük yeteneği ne millet? Ha? Size sordum. Bir soru sordum. İnsanlığın... adapte olmak. İnanılmaz bir türüz gerçekten. Eskiden bununla gurur duyuyordum. Artık biraz korkuyorum çünkü neye alıştığımızın da önemi var. Değil mi? Bir bakıyorsun insanlar savaş haberini kaydırıp makarna videosu izliyor. Mesela bu kadar da adaptasyon. Bir felaket oluyor. 3 gün üzülüyoruz. 4. gün indirim kodu var mı? İndirim kodu istiyorum. Bir hayata geri dönün. Bence yani güncel medeniyet dediğimiz şey biraz toplu dikkat dağınıklığı, farkında mısınız? Bazen kendimi insan gibi değil de böyle sürekli güncelleme alan problemli bir uygulama gibi hissediyorum. Sabah uyanıyorum, telefon gibi beynimde yeni kullanım koşulları çıkartıyor. Hayata devam etmek için kabul ediyor musunuz? Mecburen seve seve kabul ediyor zaten. Ne yaptın? Reddet butonu yok. Bir tek emeklilerde var sanırım. Onlar istedikleri şey istemiyorum diyebiliyorlar çok. Vallahi billahi iple çekiyorum. Gerçekten. 5 senem var. 60 yaşımı beklemem gerekiyor. Bir yandan düşünüyorum, milyarlarca yıllık evrende küçücük canlılarız. Galaksilerin arasında görünmeyecek kadar kum tanesinden atomlarına. Ama buna rağmen insan sabah aynaya bakıp bu mont beni şişman gösteriyor mu acaba? Bu krizi yaşıyor hala. İnanılmaz bir özgüven. Evrenin içinde atom altı seviyede küçüksün. Yine de gününün mahvolma sebebi pantolon paçası mesela. Dışarı çıkmaktan vazgeçiyorsun. Ben artık huzurun tanımını biraz değiştirdim. Eskiden başarı, para, alkış filan zannediyordum. Şimdi biri için iyi adamdı desinler yeter diyorum. Gerçekten. Çok büyük hedefler koymuyorum. Çünkü insanın büyük hedef koyduğu anda psikopatlaşma ihtimali başlıyor. Çünkü önce başarı istiyorsun, sonra güç, sonra özel jet. En sonunda bir röportajda insanlık Mars'a taşınmalı diye. Abi sen önce garsona iyi davran kanka. Oradan bir başlayalım. Bir tarafta adamın serveti 50 milyar dolar. Öbür tarafta biri pazardan düşen domatesi topluyor. Bu kadar saçma bir sistemi ayakta tutabilmemiz bence bir mucize. Ben olsam evrenin yerinde insanlığı çoktan fişten çekmiştim. Olmuyor bunlar deyip kapatalım. Bak bu kadar da basit ha. Olmuyor bunlar. Yani öyle bir analizmiş. Ama yok, devam ediyoruz. Çünkü insan türü pek, yani bilmiyorum nasıl yazılmış ama inatçı bir dizi karakteri vardır ya böyle. Şeydeki Kızılcık Şerbeti'ndeki Gökhan karakteri var ya. Yine girdi diziye ya. Senaryo çökmüş, mantık gitmiş, bütçe dağılmış. Hala adam yeniden girdi ya. Yani sezon... Bir de ilişkiler konusu var tabii. Gençken kendimi gizemli zannediyordum. Meğer sadece dengesizmişim ben. Dengesizlik gizemli duruyor. Bazı kadınlar ilgiyi görünce direkt gelecek planı yapıyor. Ben daha ertesi gün hangi şehirde uyanacağımı bilmiyorum. Adam romantik değil, açık kaynak kodlu yazılım gibi. Bildin mi? Yazılım jargonu biliyor musunuz? Boş konuşturmayın beni. Ben... Aşkın büyük kısmı karşındaki insanı değil kafandaki versiyonunu sevmek bence. Evlilikte problem orada başlıyor. Beta sürümü satın alıp final ürün bekliyorsun. Aldı, öyle bir teknoloji yok sevgili dinleyiciler. Bay J, ben Kral Pop Radyo'da yayındayım. Lütfen ayrılmayınız.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Alo Ayşe, çabuk ol.
3: Ne var?
2: Bambi'deyim. Yeni yaz sezonu 1999 TL'ye düşmüş.
3: Yeni sezon, her şey mi?
2: Evet, baktığımız ayakkabı 999 TL. Bambi'de kadın ayakkabı ve çantalar 1999 TL ve altı fiyatlarla tüm Bambi mağazalarında. Anneler gününüz kutlu olsun.
4: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.

0: getiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Çay başka, çay kurban başka.
3: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.

0: tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
1: hissi. Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Perakende ustalarının...

0: biz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi

0: www.radyo.com.tr'de.
1: Ramsta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için doğru karardır.
2: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar Türkcell.com.tr'de.
4: Türkcell
3: gecinde
4: 5G.
5: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
6: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'la Bay J devam ediyor.
7: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan petrol ofisi sizin için seçti.

He millet, bilim insanlarına gerçekten çok büyük bir saygım var ha. Sevgili adamlar uğraşıyor, ediyor, araştırıyor, insanlığı ileri götürmeye çalışıyor. Bazen de birbirlerine hadi milleti biraz daha gereksiz strese sokalım diye challenge yapıyorlar gibi geliyor bana. Çünkü her hafta yeni bir araştırma çıkıyor. Mesela kahve içersen kötü, içmezsen daha kötü. Az uyursan problem, çok uyursan depresyon belirtisi. Spor yapmazsan risk, fazla spor yaparsan eklemler gidiyor. Yakında nefes almak hücreleri gereğinden fazla çalıştırıyor olabilir diye makale yayınlayacaklar.

işleri hep farelerle yapıyorlar. Pardon, fare dediğin canlı gece kalkıp koridorda ışık mı açıyor? Mesela aldın mı ya, az önce anlattı. Adam laboratuvarda atıyorum bir deney tavşanına spot ışığı tutmuş, sonra strese girdi. Biz insanlar da... Tabii girecek. TEDx konuşmacısı gibi aydınlattın hayvanı. Ben artık geceleri ışık açmıyorum. İçgüdülü. Böyle ninja gibi dolaşıyorum. Bir yere çarpınca da demek sehpa buradaymış. Ha, duvarın yerini öğrendim diye. Ah, özellikle o küçük ayak parmağım var ya, 14 kere kırıldı benim. İnsanın evrendeki bütün kibrini tek darbede yok ediyor. 8 takla atıyorsun incindiği zaman. İlişkilerde de durum farklı değil zaten. Kadınlarla erkeklerin romantizm anlayışı arasında bazen galaksi farkı var. Kadın için romantik gece dediğin şey ne bileyim, mumlar, ambiyans, özel detaylar, düşünülmüş bir şeyler. Erkek için romantik gece internetin çekmesi, kumandanın kaybolmaması. Hayır, hiçbir erkek arkadaş grubunda şöyle bir konuşma duydunuz mu? Şenol, hadi oğlum mumları yak, ortam hafif amber olsun. Yok, çünkü erkek dediğin canlı elektrik kesilmediği sürece aydınlatmayı düşünmez. Bizim romantik planımız maç başlamadan cips sehpanın üstünde olacak. O kadar. Kimse bir yere kalkmayacak. Totem yaptık. Maç kimse kalkmıyor. Bir araştırma daha vardı. Hafif depresif insanların daha uzun yaşadığı söyleniyor. Müthiş, müthiş, müthiş, müthiş. Babam 94 yaşında öldü. Ve annemle evli olduğu için çok yüksek stres seviyesine sahip. Ama iyi yaşadı, iyi yaşadı. Ha şimdi hafif depresif olan insanların daha uzun yaşadığı söylenince, şimdi bunu duyan insanlar biraz ekstradan mutsuz olmaya çalışacaklar. Hayır hayır, ben çok kötüyüm, ömrümü uzatıyorum diye dolaşacak. Ama burada büyük bir açık var. Uzun yaşayacağını öğrenince mutlu olursan depresyon gidiyor. Depresyon gidince avantaj da gidiyor. Sistem kendi kendini iptal ediyor. İşte bu yüzden bilim insanlarıyla konuşurken...

Burası Kral Pop Radyo. Akşamın bu şahane saatlerinde işten çıkmış, trafikten kurtulmuş ya da hala trafikte çürümekte olan herkese iyi akşamlar diliyorum, sevgiler. Hafta sonuna sadece iki gün kalmış olması da güzel. Eskiden insanlar cuma gecesini parti için beklerdi. Şimdi çoğumuzun tek hayali telefon sessizde, klima açık, kimsenin bizden bir şey istemediği bir gece geçirmek. Medeniyetin geldiği son nokta bu. Evim evim güzel evim. Ben Bay J, sizlerle mutluluğunu paylaşan, son derece yetenekli ve kabul edelim ki yıllardır bunun maddi karşılığında fena almayan bir radyo şovmeni olarak buradayım. Diğer yanda yine yetenekli ama hayatın köşeye sıkıştırdığı çalışma arkadaşlarım da sizlere eşlik ediyor. Bu sektör biraz garip. Aynı bir binada biri badem sütlü kahve içerken öteki tıkı tıpı ayı ne zaman yatıyor diye hayata... İnsanlık uzaylılar tarafından izleniyorsa kesin deney filan sanıyorlardır ha bizi. Bu arada uzmanlar yine her gün yeni bir şeyler buluyor. Artık haberleri takip ederken kendimi sağlık programlarında değil de böyle tehdit mektubunda gibi hissediyorum. Her şey kötü, her şey kötü, her şey iyi, iyi, iyi ama sonra kötü. Ah. Tam olarak ben ne yapayım? Sessiz bir odada hareketsiz mi bekleyeyim ben ecelimi? Ha? Hiçbir şey yapmadan ve her şeyi yaparak. Geçen gün berberime gittim. Randevu sistemiyle çalışıyor. Çok ciddi anlatıyor bize. Abi seni salı 16.30'a yazıyorum. Sanki böyle saç kestirmeyi değil beyin ameliyatına girecekmişim gibi hissedim gerçekten. Ertesi, önceki akşam en son ne zaman su içebilirim? Sayın berber. Erkekler için berber çok kritik bir kurum. Bir insanın özgüveniyle saç uzunluğu arasında doğrudan bağlantı var saç şekliyle ilgili. 3 hafta gitmeyince adam kendi kimliğini kaybedebiliyor. Ayna karşısında ben aslında iyi biri miyim? Diye böyle bir soru sorgulamaya başlıyor. Tanımıyor çünkü artık. Beni artık tanımıyorum. Beni artık tanımıyorsun. Bir de berberde bazen bir anlamsız sessizlik oluyor. Adam kafanın etrafında makineyle dolaşırken. İkiniz de aynı anda boşluğa bakarsınız. Sanki böyle hayat üzerine düşünüyormuşsunuz gibi. Onun ne düşündüğünü bilmiyorum. Benim tek düşündüğüm şey abi inşallah fazla kısa vurmaz.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detay.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Biraz da bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için doğru karardır.
2: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCoin'le öde. Çünkü ödemek EasyCoin.

0: Aragaz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Fırsatları görenler hızla getire giriyor. Çünkü getirde yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: hayatın dengesi kaçtığında Fuse-T yanında.
1: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 4-10 Mayıs tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Vatan. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de. Türkcell gecinde 5G.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
4: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'la Bay J devam ediyor.

inanılmaz kaliteli bir programım var sizlere. Bu akşam değil. Bu akşam değil. Çok yakın zaman. Üstelik inanılmaz kalite derken yani elimizdekinin en iyisini, Bay J'yi kastediyorum. Sonuçta burası CERN laboratuvarı değil, değil mi? Kral Pop Radyo. Biz burada yıllardır ekibimle beraber Türk halkını böyle hafif sarkastik cümlelerle hayata bağlı tutmaya çalışıyoruz. Çarşamba akşamınıza biraz renk, biraz kaçış, biraz daha yalnız değilmişim be kanka hissi katabilirsek bizim görev tamam. Ayrıca kıyafetinizi çok beğendim. Ama evet, sizi göremiyorum ama moraliniz bozulsun istemedim. Yoksa eminim çok da iyi değildir. Büyük ihtimalle ben şahsen 2018'den beri alışveriş yapmadım ve evde benim gibi 4 kedisi, 4 veya daha fazla kedisi olanlar daha iyi anlayacak. Delikleri olmayan bir kılığım yok. Yani kalmadı, bitti. Kadın erkek meselelerinden bahsediyorduk bugün programda. Araştırmaya göre iş hayatında fazla kadınsı bulunan kadınların terfi etmesi zorlaşıyormuş. Peki fazla kadınsı bulunan erkeklerin ilerlemesi zorlaşıyor mu? Bak ne ilginç bak. Biz erkeklerin sorunlarından niye hiç söz edilmiyor? Mesela aşırı yakışıklı erkeklerin dikkatinin kolay dağılması. Ya da güzel erkeklerin toplantıda söyledikleri her şeyin otomatikman zekice sanılması. Bunlar da ciddi problemler. Ben yıllardır bunun yükünü taşıyorum. Sadece yakışıklı olduğum için işe aldılar burada beni. Tabii.

Hayalimde de şöyle bir radyo programı vardı. Gece canlı yayında insanlar beni arayacak ve benim sorunlarıma çözüm bulmaya çalışacak. merhaba, ben Gümüşsoy'undan Halim. Bayce, öncelikle külotlu çorabı bırakman gerektiğini düşünüyorum. Bir başkası bağlanıyor. Ben Fatih'ten Meltem. Bayce, eski sevgililerini hala evinde tutman doğru değil. Gerçi ya sarılmak istersen? Evet. Gerçi bugünkü sosyal medya ortamında zaten herkes birbirinin terapisti olmuş durumda. Herkes travma uzmanı. Adam 3 Reels izlemiş. Eski sevgilisinin narsist olduğuna karar vermiş. 3 Reels'la. Hepimiz yarı zamanlı psikoloğuz. Kimsenin ruh sağlığı yok ama inanılmaz terminoloji bilgimiz var arkadaşlar. Eyvallah. Duygusal manipülasyon. Gaslighting. Kaçınmacı bağlanma. Bunu bir okuyun. Bunu bir yapay zeka kankanıza bir sorun isterseniz. Kaçınmacı bağlanma. Abi sen önce sabah yataktan kalk. Oradan bir başlayalım mı? Ha? O isteğiniz gitti. Bu arada bir uçaktan parça kopmuş havadayken. İyi tatiller Türkiye. Ya, evet. Haberlerde izledim. Uçağın motor kapağı düşmüş. Ama uçak yine de güvenli bir şekilde inmiş. Ve yolcuları başka bir uçağa aktarmışlar. Ben olsam inmem. Ciddiyim, bakın bir uçağın bir parçası düşmüş ama hala uçabiliyor. Demek ki dayanıklı. Öbür uçak hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Belki komple dağılacak o. Bir dakika içinde tekrar kalkış yapacağız. Gevşek ses çıkaran bir şey duyarsanız lütfen hostese haber verin. Yani bir güven veriyor. Zaten hava yolları artık o noktaya geldi ki en azından benim gibi orta halliden hallicelerin bindiği havayolu şirketlerinin uçakları yakında motor kapağı kullanım bedeli diye ekstra ücret çıkaracaklar. O açıdan neyse ödeyelim de patlamasın. Ekonomi sınıfı yetmiyor. İnsanlar bavula para veriyor, koltuğa parayı ve nefese abonelik çıkartacaklar. Az kaldı. Hadi güzel bir akşam diliyorum.

0: da benim olsun mu?
1: Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
1: Bu?
2: Bu?
1: Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri Media Markt'ta.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Anker Soundcore Sleep A30 kulak içi Bluetooth kulaklık 9.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
9: MediaMarkt,

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Fırsatları görenler hızla getire giriyor. Çünkü getirde yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
3: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Roborock Saros Z70 robot süpürge 74.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 1

0: İzmir yoksa benimle mecburiyetten evlisin.
1: Değil Dicle, mecburiyetten falan evli değilim. Dicle bak, ben bu evliliği mecburiyetten sürdürmüyorum. Vicdan azabıyla sürdürmüyorum.
2: Anlamadım. Peki neden sürdürüyorsun?
0: Aşık mısın ona?
1: Elisa dur bekle. Allah aşkına dinle beni.
0: O fermandan hiçbir farkın yok. Kardeşinin kanı var ellerinde.
3: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ile